0: Şimdi yeterim canım, ülkeyi sıkıştırırsın. Bana kılın, şimdi alırsak hem bir. Hem bizim hayat kılın beğenize batsak buldum ben.
1: 而湖阳深处，生命涌动。 这是河流带来的温馨，有人依河而居，有人沿河而生。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。2年前。 阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县，他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
2: Adamlar bate, biz aynı ki şükürlenmeye çıktığımız hazır turmuşumuz yakışı oldu. Bu top işlerimiz durumun kulla eşine.
1: Heshuo 县，西域36国之一的微虚国所在地。这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。 12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡。他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。